0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Talip dinleyici. O mazuliza kimiş abimiş.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmi bir törenle AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'a tepki göstererek İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da hem Cemil Tugay'ı hem de onu yerel seçimlerde aday gösteren Özgür Özel'i eleştirdi. Oyuncu Berna Laç'ın sosyal medyadaki İzmir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'den istifa etti. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yılmaz, süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, dedi. SPK, Odin hisselerindeki işlemler nedeniyle 21 kişiye suç duyurusunda bulundu. Başakşehir'de bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı yapan kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı. Esenyurt'ta bir lisede çıkan kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltında. Gazeteci Hakan Tosun cinayeti davasında iki sanığa müebbet hapis cezası verildi. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında da 17 şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli aranıyor. DEM Parti eş başkanı Bakıran, PKK'nın silah bırakmasının 27 Kasım'a yetişebileceğini söyledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Romanya ve Türkiye'ye gemilerin güvenliği için istişareye çağıracağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika, ifadesini kullandı. Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüşerek bölgedeki ABD-İran gerilimini düşürmeye yönelik diplomatik adımları ele aldı. Fransa genelinde lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek amacıyla başlattığı gösteriler, sendikaların ve velilerin de katılımıyla ülke çapında büyük bir kitle hareketine dönüştü. Bir laboratuvar çalışanının ölümü sonrası sosyal medyada yayılan veba salgını iddiaları üzerine Rusya resmi bir açıklama yaparak salgın riskine dair haberlerin çoğunun asılsız olduğunu belirtti. Nobel Kimya Ödülü asimetrik organik sentez alanındaki çığır açıcı keşifleri nedeniyle Fransız Henri Kagan ve Japon Kenzo Soi'ye verildi. ABD Başkanı Trump, Nobel Barış Ödülünü hak ettiğini tekrarlayıp ekledi, "Ödülü alamasam da çok şey başardım ve bence bu onlar için büyük bir itibar kaybı olur," dedi. Madrid'de 70 yıldan fazla süre kiracı olarak yaşadığı evinden zorla tahliye edilmesi nedeniyle konut protestolarının fitilini ateşleyen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal, konut krizinin sembolü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yaşanan istifa süreçlerinin ardından Süper Lig'in yeni haftasındaki hakem atama yetkisi resmi olarak MHK Elit Hakem Direktörü İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve ekibine devredildi. Birinci Lig'deki hakem atamalarını da koordinatör Kuzey İrlandalı eski hakem Alan Snoddy yapacak. TFF Yönetim Kurulu yarın olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Fenerbahçe Tarfin CBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa'da 3. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'da tedavisi sona eren Osimhen takımla antrenmanlara başladı.

0: finans haberlerini sunar.
1: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı 100 dolar sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: 0541-444-469.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz,

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Kuaför Tepa eczanelerde.
1: Reklam var.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
4: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmi bir törenle AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'a tepki göstererek İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da hem Cemil Tugay'ı hem de onu yerel seçimlerde aday gösteren Özgür Özel'i eleştirdi. Oyuncu Berna Laç'ın sosyal medyadaki İzmir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'den istifa etti. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yılmaz, süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, dedi. SPK, Odin hisselerindeki işlemler nedeniyle 21 kişiye suç duyurusunda bulundu. Başakşehir'de bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı yapan kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı. Esenyurt'ta bir lisede çıkan kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltında. Gazeteci Hakan Tosun cinayeti davasında iki sanığa müebbet hapis cezası verildi. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında da 17 şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli aranıyor. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, PKK'nın silah bırakmasının 27 Kasım'a yetişebileceğini söyledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Romanya ve Türkiye'ye gemilerin güvenliği için istişareye çağıracağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor. Bence bu harika, ifadesini kullandı. Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüşerek bölgedeki ABD-İran gerilimini düşürmeye yönelik diplomatik adımları ele aldı. Fransa genelinde lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek amacıyla başlattığı gösteriler, sendikaların ve velilerin de katılımıyla ülke çapında büyük bir kitle hareketine dönüştü. Bir laboratuvar çalışanının ölümü sonrası sosyal medyada yayılan veba salgını iddiaları üzerine Rusya resmi bir açıklama yaparak salgın riskine dair haberlerin çoğunun asılsız olduğunu belirtti. Nobel Kimya Ödülü asimetrik organik sentez alanındaki çığır açıcı keşifleri nedeniyle Fransız Henri Kagan ve Japon Kenzo Soe'ye verildi. ABD Başkanı Trump, Nobel Barış Ödülünü hak ettiğini tekrarlayıp ekledi, "Ödülü alamasam da çok şey başardım ve bence bu onlar için büyük bir itibar kaybı olur," dedi. Madrid'de 70 yıldan fazla süre kiracı olarak yaşadığı evinden zorla tahliye edilmesi nedeniyle konut protestolarının fitilini ateşleyen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal konut krizinin sembolü olmuştu. Metro FM. Şansa kalmaz
2: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı $100 sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro Oto
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
3: Metro FM.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Always metro, metro. Forever metro. Metro. Non-stop. Non-stop metro.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan...

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
2: Metro FM hesabını

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sun.

0: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmi bir törenle AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'a tepki göstererek İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da hem Cemil Tugay'ı hem de onu yerel seçimlerde aday gösteren Özgür Özel'i eleştirdi. Oyuncu Berna Laç'ın sosyal medyadaki İzmir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'den istifa etti. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yılmaz, süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak dedi. SPK, Odin hisselerindeki işlemler nedeniyle 21 kişiye suç duyurusunda bulundu. Başakşehir'de bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı yapan kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı. Esenyurt'ta bir lisede çıkan kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltında. Gazeteci Hakan Tosun cinayeti davasında iki sanığa müebbet hapis cezası verildi. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında da 17 şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli aranıyor. DEM Parti eş başkanı Bakıran, PKK'nın silah bırakmasının 27 Kasım'a yetişebileceğini söyledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Romanya ve Türkiye'ye gemilerin güvenliği için istişareye çağıracağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor. Bence bu harika, ifadesini kullandı. Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüşerek bölgedeki ABD-İran gerilimini düşürmeye yönelik diplomatik adımları ele aldı. Fransa genelinde lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek amacıyla başlattığı gösteriler, sendikaların ve velilerin de katılımıyla ülke çapında büyük bir kitle hareketine dönüştü. Bir laboratuvar çalışanının ölümü sonrası sosyal medyada yayılan veba salgını iddiaları üzerine Rusya resmi bir açıklama yaparak salgın riskine dair haberlerin çoğunun asılsız olduğunu belirtti. Nobel Kimya Ödülü asimetrik organik sentez alanındaki çığır açıcı keşifleri nedeniyle Fransız Henri Kagan ve Japon Kenzo Soi'ye verildi. ABD Başkanı Trump, Nobel Barış Ödülünü hak ettiğini tekrarlayıp ekledi, "Ödülü alamasam da çok şey başardım ve bence bu onlar için büyük bir itibar kaybı olur," dedi. Madrid'de 70 yıldan fazla süre kiracı olarak yaşadığı evinden zorla tahliye edilmesi nedeniyle konut protestolarının fitilini ateşleyen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal konut krizinin sembolü olmuştu.

0: Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yaşanan istifa süreçlerinin ardından Süper Lig'in yeni haftasındaki hakem atama yetkisi resmi olarak MHK Elit Hakem Direktörü İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve ekibine devredildi. Birinci Lig'deki hakem atamalarını da koordinatör Kuzey İrlandalı eski hakem Alan Snoddy yapacak. TFF Yönetim Kurulu yarın olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Fenerbahçe Tarfin ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa'da 3. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'da tedavisi sona eren Osimhen takımla antrenmanlara başladı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz git müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı $100 sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: ...1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, always with you, forever Metro.

0: TR.
1: Reklam var. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro FM. Metro.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yaşanan istifa süreçlerinin ardından Süper Lig'in yeni haftasındaki hakem atama yetkisi resmi olarak MHK Elit Hakem Direktörü İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve ekibine devredildi. Birinci Lig'deki hakem atamalarını da koordinatör Kuzey İrlandalı eski hakem Alan Snoddy yapacak. TFF Yönetim Kurulu yarın olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Fenerbahçe Tarfin ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa'da 3. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'da tedavisi sona eren Osimhen takımla antrenmanlara başladı.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı $100 sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM.
3: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
7: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM.
8: 1900 kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
11: FM. Bir reklam.
0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
12: Oto Rapor, oto ekspertiz.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan

Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz git müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil budur hissi.
4: Ziyas Fali İbdi Lengci. O mazul izaki mişabı mişin zeynir.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yaşanan istifa süreçlerinin ardından Süper Lig'in yeni haftasındaki hakem atama yetkisi resmi olarak MHK Elit Hakem Direktörü İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve ekibine devredildi. Birinci Lig'deki hakem atamalarını da koordinatör Kuzey İrlandalı eski hakem Alan Snoddy yapacak. TFF Yönetim Kurulu yarın olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Fenerbahçe Tarfin CVK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa'da 3. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'da tedavisi sona eren Osimhen takımla antrenmanlara başladı.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Metro FM

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM'de bu

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı $100 sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro. Forever metro. Non-stop. Non-stop metro.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max, günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Limitsiz. Metro.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
0: Oto ekspertiz. İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, always with you, forever Metro.

0: website.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi.
4: Sie es verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in seine Tochter.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı $100 sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM.
6: Bir reklam.
7: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Metro FM.
10: Metro FM.
9: The station for the nation. Metro FM. Turkey.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu yepyeni şarkıları herkesten önce tanıdığınız, onlarla tanıştığınız yerdesiniz ve Joputu da bunlardan biriyle geldi. Berber'le yeni saati açtık. 14 oldu. 17'ye kadar burada olacağım. Güzel bir perşembe öden sonrası hep birlikte partileyeceğiz. En iyi müziği beraber dinleyeceğiz. Keyifli saatler Türkiye. Elemental 115, Sophia Reis birlikte. Final Minutes.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Troy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan

Metro FM'de yeni bir strip müzik devam ediyor. Drake'in bir dünya yıldızı olmasında çok etkili bir şarkıdır. Wizkid ve Kyle eşliğinde One Dance yakın geçmişten bugüne güzel duygular yaşattı bizlere. Haftanın keyifli gülümseyen iş günü Perşembe ve Temper City hayranları için daha özel dakikalar. Çünkü şarkı hem zirveye çıktı Metro FM'de hem de dünya çapında bir star olmalarına yardımcı oldu. Self Aware geliyor.

0: TR.
1: Reklamlar. Dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard, Vera Müzik ve Freebird Ajansı organizasyonuyla 9 Ekim'de Ankara, 10 Ekim'de İzmir ve 11 Ekim'de İstanbul'da. Tüm detaylar online bilet satış platformunda. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Hafta içi her gün yepyeni şarkılarla burada tanıştırıyorum sizleri. Alan oradan Back to Yours kulaklarınızdaydı. Ne düşünüyorsunuz? Bu şarkı için oylarla, yorumlarla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunuyor.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Metroline'de Cengiz Radyo'nuzda günün en keyifli saatlerine birlikte gidiyoruz. Tame Impala ve Loser eşliğinde. Saatin de şanslı ismi belli. Şu anda Metro FM KR Instagram adresinden Emre Altın'ın favori şarkısı bana ulaştı. Hadi size de ulaşsın. Zöbre Sofia'nınıza birlikte Muvaki.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Limitsiz hit müzik.
0: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
4: ekspertiz. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Son günlerde size armağan ettiğimiz en güzel şarkılardan biri bugün bizde, yarın her yerde karşınıza çıkacak, kulaklarınızda çalınacak. Maupi ve Just a Little Beat War'la 15'e merhaba dedik. Hunter X'le özlemiştik. O zaman Golden'la yola devam edelim. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Get the music.

0: énergique, énergique. Dynamique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: DJ'ci yüzünü salla. Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti. I've been going
2: back to yours. I've been fighting.

0: keyifli güzel bir perşembe günü yepyeni bir şarkı eşliğinin daha da keyifli bir hale getiriyoruz ve merakınızı artırıyoruz. Günün hit adayı Eleanor Back to Yours kulaklarınızdaydı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi, ne düşünüyorsunuz şarkı için? Soruların cevapları için Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir, oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Metro Online Cengiz Radyo'da 8 Ekim oldu. Günün tarihi ve doğum günü çocuğumuz Esra Sümer. Yeni yaşın kutlu olsun Esra. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. Tüm dileklerinin, hayallerinin gerçekleşeceği. Metro FM'de doğum günü partin Hujel ve Ultranate ile gerçekleşiyor. Bizden sana armağan olsun bu şarkı.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Efendim burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Rihanna, Drake ve Work bizlere eşlik etti Metro Online'da. Cengiz çalıyor bu harika şarkıları sizler için ve sırada da günün şanslı isimlerinden Tuğçe Şen'in favorisi var. Ele Duha tek şarkıyla hayatımıza girdi, gerisini henüz daha getirdi diye benz ama bu şarkı güzelliğini, tazeliğini korumaya devam ediyor. Tuğçe için Middle of the Night.

0: right, left, right, left, right, go.
1: Sam, yerimde yerim.
2: Reklamlar.
1: Burası
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı $100 sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu burası. Terry Silver'imiz son dönemde tanıştığımız en güçlü erkek vokallerden biri ve bir o kadar güzel şarkıları özellikle remixleriyle Metro FM'e renk atıyor. Mr. Novi Told'da onlardan biri ve sonuncusuydu. 16'ya merhaba dedik bu harika şarkıyla. 60 dakikamız daha var. Dolu dolu geçireceğiz. En iyi müziği beraber dinleyeceğiz. Güne güzel bir kapanış yapacağız. Temper City ile yola devam edelim. Self Away.
1: Limitsiz.

Postman 21 Savage Rockstar'ı geride bırakıyoruz. Saatin ve günün son şanslı ismi belli oldu. Biz çalmaktan, siz dinlemekten bıkmadınız. Gökçe Olgun için Metro FM'de Ujel ve Jamaican Bam.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

Metro FM'deki Misteri Müzik devam ediyor. Dönemin en önemli çıkışlarından birini gerçekleştirmiş olmasına rağmen neden devamını getiremedi ve Kosova'dan çıkan pek çok güzel sesli ve güzel fizikli kadınla birlikte bir dünya starı olamadı. Henüz daha cevabını bulamadık ama Bombon'u sevmeye ve Raiz Sefer'in o güzel sesine hayran kalmaya devam ediyoruz. Metro FM'de günün enerjisi zirveye Dimitri Vegas'ın yeni single'ıyla gidiyor. Whoops radyonuzda. Bring that bass back.

0: PR, Artisivar.
1: Reklama. Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ'cimizin salla Metro Online devam ediyor.

Cash One ve Son of Police yolun sorunu getirdi. Ben Cengiz, 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli ve güzel olmuştur geride bıraktığımız saatler. Arkın Çelik Around the World ile eve dönüş yolculuğunu birazdan başlatıyor. Ben yarın saat 14'te yine burada olacağım. Haftanın son ve en keyifli iş gününde partileyeceğiz. Görüşmek üzere.

0: Almanın en kolay yolu.
1: Reklam var.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı $100 sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Limitsiz.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, stop Metro.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

Perşembe akşamı eve dönüş yolculuğumuza zenginlik hayaliyle çıktık. Dam'daki Kemancı Müzikali'nin meşhur şarkısı Dr. Dre prodüksiyonuyla pop dünyasına taşındı. Düetin sahibi ise Eve ve Gwen Stefani ile Rich Girl radyonuzdaydı. Bugün pastası olan bir isim var. Bruno Mars 41 yaşına bastı. 24 karat altınla şarkı yapan adama zenginlik temalı açılış yakışırdı. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World'de saat 19'da Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisiyle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Zengin kızdan çılgın kıza, Rota'da dev bassline ile Amerika listesine zirveden giren bir kadın rap marşı var. Bence MC Hammer bu şarkıyı duyduğunda azıcık kıskanmış olabilir. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Nicki Minaj ve Can't Touch This'le aynı parçayı Rick James Super Freaky sample'layan Super Freaky Girl radyonuz.

0: Petrol'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan

korumaya devam etti. Bad Times ve Imaile Angel radyonuzaydı. Around the World'de, Metro FM'de Bad Times, Imaile Angel'dan Bad Angel'a geçiyoruz. Teknolojinin zevkleri ve kültürü dönüştürmesinin en iyi kanıtlarından biri biten bu şarkı ve başlayan şarkıdaki ortaklık. Las Vegas'ın dev küresi The Sphere'dan çıkan ilk elektronik müzik sanatçısı. Tale of Us ikilisinin yarısı Blackpink'ten Lisa ile buluştuktan sonra bu yılki Coachella setinde Lisa sürpriz konuk olarak sahneye çıktı, şarkıyı canlı söyledi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Anima ve Lisa vokalleriyle Bad Angel Metro FM'de.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyor.

Cennetten düşen bir meleğin hikayesini karanlık bir house ritmine saran parça kulaklarınızdaydı. Melek temalı akşam yolculuğumuzda dünyayı dolaşıyoruz. Kimliğini şarkıların arkasına saklayan bağımsız bir prodüktörün işi, kim olduğunu bilmiyoruz ama M4S, Fallen Angel, Around the World'de radyomuzdaydı. Sıradaki durak Drakula'nın şatosu. Epey gotik ve karanlık ama yine de eğlenceli. Ekim ayındayız, mevsim demek ki resmen açıldı. Parçanın Jenny Remix'i bu yıl Amerika ilk 10'una girerek sahiplerinin tarihindeki ilk Top 10 hiti olmayı başardı. Rekor kıran dünya turları da devam ediyor Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Tame Impala ve Jenny. Dracula radyonuzda. Metro

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam.

Derken Black Box Right on Time'la radyonuzdaydı. Kızlarımızın, oğullarımızın yaşayacağı dünyayı bugün yaptıklarımız belirliyor değil mi? Kız Babası Pod Show her pazar Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle tüm platformlarda ve tam bölüm video içeriğiyle YouTube'da Karnaval'la ortak yayındayız. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda 20 yılda eskimeyen, 2023'te sosyal medyada yeniden keşfedilip Spotify'da milyar dinlenmeyi aşan Bir Mektup şimdi sizin. Around the World'de bir babanın kızına bıraktığı mektup niteliğinde bir şarkı var şimdi. Ama Eminem kızları Hailey ve Elena için yazmış olsa da şarkıdaki o küçük kız önce gelin oldu, sonra anne. Eminem artık bir dede. Mektup yerini buldu Eminem ve Mockingbird Metro FM'de. Yeah.

0: 0541-444-469.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
1: Metro FM.
3: Limitsiz. 70.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yaşanan istifa süreçlerinin ardından Süper Lig'in yeni haftasındaki hakem atama yetkisi resmi olarak MHK Elit Hakem Direktörü İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve ekibine devredildi. Birinci Lig'deki hakem atamalarını da koordinatör Kuzey İrlandalı eski hakem Alan Snoddy yapacak. TFF Yönetim Kurulu yarın olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Fenerbahçe Tarfin ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa'da 3. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'da tedavisi sona eren Osimhen takımla antrenmanlara başladı.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı $100 sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.
3: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
6: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
7: FM. 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
11: Around the World
9: devam ediyoruz.

Grubun veda albümünün kapısını 2004 yılında açan Amerika'da 3 numaraya tırmanan marşı dinlediniz. Klibi tam 22 yıl önce bugün çekilen parça. Üçlünün Destiny's Child'ın 3 ayrı kopyasının dans düellosu. İngiltere'de onları zirvede neden isimse Eminem'di. Kendisi bu akşam bizimle yayındaydı hatırlarsınız. Destiny's Child'dan Lose My Breath Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki parça aslında bir Hollanda şarkısının yeniden doğuşu. Danimarkalı prodüktörün yorumu çıkışından yine 15 yıl sonra geçen yıl dünya viral listesinde bir numaraya oturdu. Vokalde yetenek yarışmasının galibi John var. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Kato ve Turn the Lights Off Metro FM'de.

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
3: ekspertiz. Limitsiz.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.
7: Ziyet Fali İbdilenci, o mazuliz hakimiş abimişin zeynep.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunuyor.

plak şirketiyle inatlaştıktan sonra plak şirketinin kendisine inanmadığı şarkıyı kaydettirmek için cebinden 2500 pound kredi çeken adamın inadını dinlemez. Pete Burns sonunda haklı. Parça Stock Aitken Waterman üçlüsünün ilk İngiltere bir numarası olarak da tarihe geçti. Resmen bir hit imparatorluğu başladı. Dead or Alive'dan You Spin Me Round, Around the World ve Metro FM'deyim. Sıradaki parçanın videosu yayınlandığı gün izlenme rekoru kırmıştı. Dansçıların şarkının sahibini göz bebeği yapan dev göz formasyonu ise hala ikoniktir. Prodüksiyonda Calvin Harris'in imzası var. Şarkı Amerika'da ilk 5'e tırmandı. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de, Rihanna ile radyonuzda. Where Have You Been?

0: reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the World.
4: Devam ediyoruz.
7: Let's get down to business.

hafta içi her akşam yaptığımız üzere eve dönüş yolculuğunda Around the World'de son durağa yine yola devam diyerek geldik. 30 yıldır dünya sahnelerini yöneten İngiliz ikilinin retro bilim kurgu kostümlü dansçılarıyla hafızalara kazanan marşı. The Chemical Brothers'dan Charlize Theron filmi Apex soundtrackinden Go radyomuzdaydı. Veda parçamızın kadrosunda ise ama piyanoyu dünyaya taşıyan ikizler var. Balkon setleriyle fenomenleşen bir keresinde tam 75 saat kesintisiz müzik çalarak rekor iddiasında bulunan Major League DJs. İsveçli Gnarly ile Metro FM Top 20'nin bu hafta yükselenlerinden birine imza attı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla yarın hafta içinin son akşam yolculuğunda yine birlikteyiz. 17'den itibaren kulağınızı radyonuzdan ayırmayın. Metro FM'de bence son dönemin en başarılı single'larından biri. Gnarly, Major League DJs ve Wasted radyonuzda. Limitsiz hit müzik.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM. Olimpa.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak artış oranı Kasım ayı başında belli olacak. Yeniden değerleme oranının %30'a yakın olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Doğu'daki riskler nedeniyle petrol stoklarının kullanımını hızlandırma kararı sonrası Brent petrol fiyatı $100 sınırının üzerinde dalgalı bir seyir izledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Troy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Motor, motor, motor ekspertiz.
2: Metro FM.
4: Limitsiz.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yaşanan istifa süreçlerinin ardından Süper Lig'in yeni haftasındaki hakem atama yetkisi resmi olarak MHK Elit Hakem Direktörü İngiliz eski hakem Anthony Taylor ve ekibine devredildi. Birinci Lig'deki hakem atamalarını da koordinatör Kuzey İrlandalı eski hakem Alan Snoddy yapacak. TFF Yönetim Kurulu yarın olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Fenerbahçe Tarfin CBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa'da 3. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'da tedavisi sona eren Osimhen takımla antrenmanlara başladı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop Metro. What?

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max, günün şarkısını sundu.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz, tutkun.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz
1: hit müzik.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: limitsiz.
1: Bitti müzik. Metro.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM